Bir al gümüş, bir mavili.

Al gene alsam yanıma. Aa, aman. Al gene alsam yanıma. Mor giyeni sarsam.

Erzincan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Tarımsal Araştırmalar ve Uygulamalar Laboratuvarı'nda yöre çiftçisinin sürdürülebilir tarımsal faaliyetlerine katkı sağlamak amacıyla toprak ve bitki analizleri yapılıyor. Bu bağlamda çiftçi kayıt sistemine göre toprakta temel özellikler analizi, verimlilik analizleri kapsamında toprak ve bitkide genel özellikler, makro ve mikro besin elementleri analizleri yapılıyor. Toprak analizi ve gübreleme optimum bitki büyümesi için büyük önem arz ediyor. Toprak analizi, besin eksikliklerinin, pH dengesizliklerinin, kireç, organik madde düzeyinin belirlenmesine yönelik toprakların dengeli gübrelenmesine olanak sağlıyor. Bu da bitkilerin doğru besin maddelerini doğru miktarlarda ve doğru zamanda alınmasını sağlayarak ürün verimini, toprak sağlığını ve sürdürülebilirliği artırıyor. Doğru gübreleme ayrıca kimyasalların aşırı kullanımını önleyerek çevresel etkiyi azaltıyor ve uzun vadeli toprak verimliliğini teşvik ediyor. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyen

0: işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Evet delikanlı, kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
2: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi.
3: Bak televizyon hazır.
2: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
3: Kahraman!
2: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
3: Kahraman! Kahraman! Bak televizyon hazır. Buyur artık.
2: O zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var. O küçük kahramanların hikayesi her zaman mutlu sonla bitsin diye.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Termal Analiz Laboratuvarı. Termogravimetre, diferansiyel termal analiz cihazı ve diferansiyel taramalı kalorimetre cihazıyla polimer malzemeler, inşaat malzemeleri, metaller ve alaşımlar, doğal lif esaslı tekstil malzemelerinin uygulanan sıcaklıkta kütlelerinde meydana gelen azalmayla polimer, plastik, gıda, seramik, eva gibi numunelerinde numuneler ısıtılıp soğutulurken veya sabit bir sıcaklıkta tutulurken soğurulan veya salıverilen enerji miktarıyla numunelerde faz değişim sıcaklıkları tespit edilebilirken kömürde de enerji hesabı yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Merhaba, 2018 yılından bu yana benimsenen yaya öncelikli trafik anlayışının simgelerinden biri biz olduk.
2: Şu ana kadar okul ve yaya geçitlerinin %47'sine uygulandık.
1: Ancak elbette iş bizimle kalmadı. 2019-2020 yılları yaya öncelikli trafik yılı ilan edildi. 3,5 milyon sürücü ve yayaya eğitimler verildi.
2: Öncelik hayatın, öncelik yayının sloganıyla trafik kampanyası başlatıldı. Tüm kolluk görevlilerine yaya önceliği konusunda denetim yetkisi verildi.
1: Söz konusu can kaybıysa bir çok büyük bir sayı. Bu temelden hareketle kanunların ve sürekli denetimlerin de etkisiyle 2019'da 212, 2020'de 304, toplamda 516 daha az yaya can kaybı yaşandı.
2: Kurallara uyan, dikkatli yaya ve sürücülerimize teşekkür ediyoruz. Trafikte sıfır can kaybı hedefine hep birlikte ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Yayalar kırmızı çizgimiz.
3: Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Fitoklinik Laboratuvarı. Adıyaman Üniversitesi bünyesinde Fitoklinik adıyla da çalışmalarına devam eden Bitki Sağlığı Teşhis Laboratuvarı, hem laboratuvarda hem de arazide incelemeler yaparak bitkilerdeki verim ve kalite kayıplarına neden olan fungus, bakteri, virüs ve yabancı otlarda meydana gelen hastalık etmenlerinin, böcek, nematot ve akarlardan oluşan zararlıların teşhisine yönelik hizmetler sunulmaktadır. Üreticilerin karşılaştıkları başlıca bitki sağlığı sorunlarında Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin alanında uzman öğretim elemanları tarafından konuyla ilgili tüm makroskobik, mikroskobik ve çeşitli serolojik testlerle birlikte bitkilerde ekonomik kayıplara neden olan fungal, bakteriyel, viral elementlerin, yabancı otların tanısı ve mücadelesi için çözümler üretilmekte ve bitki sağlığına yönelik eğitim seminerleri verilmektedir.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

ölçülmesine olanak sağlayan analiz tekniğidir. Merkezimizde içme suyu, atık su, toprak ve çamur numunelerinde ağır metal tespiti, kayaç, toprak ve cevher minerallerinin jeokimyasal analizleri, kan, doku, idrar gibi vücut sıvılarıyla serum numunelerinde iz elementlerin analizleri, gıdalarda ve içeceklerde ağır metaller ve besin elementlerinin analizleriyle jeoloji ve maden alanlarında ağır metal ve eser element analizleri, indüktif eşleşmiş plazma kütle spektroskopisi cihazıyla gerçekleştirilebilmekte, böylece yaklaşık 30'a yakın element analizi yapılabilmektedir. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: ki aşktır, varsa sonunda ziyan. İstemem uslatı, olsa da ayan. Sevdamı tarihe eyledim beyan. Mecnunu Leyla'yı kınasın diye.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüya FM.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu Adüye FM.
1: Gece boyunca süren çatışmanın alaşafağında yüzbaşı Sabri kıstırdığı eşkıyanın iki kaşının arasına doğrulttuğu namluyu yavaş yavaş indirir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. O an sanki Anadolu'nun dört bir yanından, bitmek bilmeyen bir kardeş kavgasında yüreğe evlat acısıyla yanan anaların ve babaların dilinden onun türküsü yükselir. Halil İbrahim'in türküsü yükselir.

İbrahim'in hikayesi bu. Halil İbrahim'in. Sofrasında her tanrı misafirine yer olan ve yüreği Halil İbrahim kadar zengin, karın adamın boğazına dayandığı ve bir terek gibi kaşlarının üstüne yığıldığı, ayaz mı ayaz bir gecede aynı çatışmada vurulan iki evladının cenazesi gelir eve. Biri eşkıya, biri jenderme. Biri eşkıya, biri jenderme.

başın sağ olsun der komutan. Halil İbrahim'in baba yüreği ise tek düğmesi kalmış pejmürde ceketinin önünü ilikleyip salya sümük ve gözyaşını artık sırılsıklam olmuş sağ koluna bir kez daha siler ve vatan sağ olsun der. Yani 20 yıllık evlat sevgisine iki kelimelik bir sünger çeker. Verilirken evlatları toprağa, ah deder Allah'a. Bundan sonra o dağlarda kurulacak olan her pusuyu bozmaya ve daha gözyaşı kurumadan kuşanıp çapraz tüfeğe kaybolur kızılot ve kekik kokulu dağlarda. O günden sonra onu gören olmaz. Sanki üçlere, yedilere karışır. Belki de Hızır'la arkadaştır. Sıkılan kurşuna dur diyebilmek için o her çatışmanın ortasındadır. Hem eşkıyadır hem jandarma. Sanki dökülecek kanın kokusunu evvelden alır. Sanki sırtından vurulan her evladın babasıdır. Sanki sırtından vurulan her evladın anasıdır.

o dağlarda hiç, ama hiçbir ana kuzusundan olmaz. Sanki can Halil İbrahim adındaki o yabancıya emanettir. Onu hiç gören olmaz. Belki de o Güneydoğu'da halk arasında uyduruk bir efsaneden ibarettir. Fakat bir gün gece boyunca süren çatışmanın alaşafağında yüzbaşı Sabri kıstırdığı eşkıyanın iki kaşının arasına doğrulttuğu namluyu yavaş yavaş indirir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. Çünkü o kaşlar ve o gözler geçen gece onu pusudan kurtaran yabancının gözleridir. Halil İbrahim'in gözleridir.

0: FM. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
2: Bu ülkede büyük hayaller için çarpan yürekler var. Yeni doğan her günle umuduna koşanlar var. Yüksek teknoloji, inovasyon ve Ar-Ge ile yeni hedefler belirliyor. Yerli ve milli projelere heyecanla, aşkla devam ediyoruz. En büyük gücümüz bağışçılarımızın varlığı, bizlere verdiği sonsuz destekleri. Birlikte güçlenme, birlikte büyüme azmindeyiz. Hayalleri gerçek yapanların izinde, bu başarı hepimizin, bu gurur Türkiye'nin. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Toplam Organik Karbon Cihazı. Günümüzde su sistemlerinde kirlilik tespiti için karbon bazlı yabancı maddelerin miktarlarının belirlenmesi önemlidir. Organizmalarda metabolik faaliyetler sırasında oluşan bu organik maddelerin tespiti Toplam Organik Karbon Cihazı ile yapılabilmektedir. Merkezimizde de ultra saf su ve saf suyla atık su, içme ve yüzey sularında organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine bakılabilmekte, benzer şekilde tekstil boyar maddeleri gibi sıvı numunelerde ve çamur, toprak, klima tozu gibi katı numunelerde organik, inorganik ve toplam karbon değerlerine ait ölçümler yapılabilmektedir. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Bugüne kadar kaç kişi dolandırdınız?
2: Bini geçmiştir. Aslında biz olta atıyoruz, onlar da olta atlıyorlar.
1: Avınıza nasıl yaklaşıyorsunuz?
2: Bazen bir harf değişikliğiyle internet sitelerinin sahtesini yapıyorum. Bazen de sosyal medya hesaplarına, e-mail adreslerine ya da cep telefonlarına cazip teklifler gönderiyorum.
1: Peki vicdanınız sızlıyor mu?
2: Neticede öğreniyorlar. Bir düşen bir daha düşmüyor.
1: Peki sizden nasıl korunabiliriz?
2: Uyanın kardeşim! Herkes uyansın! Kimse kimseye bedavaya binlerce telefon, binlerce lira dağıtmaz!
1: Çıkınca ararım.
3: Dolandırıcılara karşı uyanık olun. Sosyal medya, e-posta ve SMS mesajlarını iki kere okuyun, internette gezindiğiniz adresleri kontrol edin. Harf hatalarını bulun, oltaya gelmeyin. Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü.

0: Kocaman Üniversitesi Radyosu, Adyo FM Radyo Dergisi. Saygıdeğer üreticilerimiz, Adıyaman Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmek, yeni teknolojilerden faydalanarak sürdürülebilir ve yüksek kaliteli ürünler elde etmenizi sağlamak amacıyla akademik kadromuz ve laboratuvar altyapımızla danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu hizmet kapsamında alanında uzman akademisyenlerimiz, siz değerli üreticilerimize bitkisel üretim, hayvancılık, tarımsal teknolojiler, toprak yönetimi, gübre üretimi, tıbbi aromatik bitkiler, hastalık ve zararlılarla mücadele ve diğer birçok konuda bilgi ve rehberlik sağlıyor. Üniversitemiz Ziraat Fakültesine bağlı olarak siz çiftçilerimizin yeni teknolojilerden faydalanabilmesi ve tarımsal üretim süreçlerini daha verimli hale getirmesi için çiftçi danışma sistemini faaliyete geçirdik. Bu kapsamda öncelikle Ziraat Fakültesi web sayfası ziraat.adıyaman.edu.tr adresini ziyaret etmeniz gerekiyor. Ziraat Fakültesi web sayfasının üst sekmelerinin en sağında çiftçi danışma formunun üzerine tıklayarak danışmak istediğiniz konuya açılan sayfada ilgili alanları doldurarak eğer varsa konuyla ilgili görsel veya yazılı dosyanızı göz at butonuyla forma ekleyebilir ve gönder butonuna tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Konuyla ilgili gerekli değerlendirmeler yapıldıktan sonra en kısa zamanda Ziraat Fakültesi ilgili birim ve akademisyenleri tarafından sizlere dönüş sağlanacaktır. Çiftçi danışma hattına ilişkin olarak Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, bol kazançlı ve verimli üretimler gerçekleştirmeleri dileklerimizde tüm çiftçilerimizi danışma sistemimize davet ediyoruz ifadelerini kullandı.
1: Adıyaman Radyo Dergisi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Kamu spotu.
3: Kan, herkesin her zaman ihtiyacı. Düzenli kan bağışı yapalım, zor anlarda ihtiyaç sahiplerinin yanında olalım. Yardımsever olmak kanımızda var. Adıyaman Üniversitesi olarak Türk Kızılayı'nın kan bağışı çalışmalarını destekliyoruz.

0: Örnek şahsiyetlerin bu bölümünde Ebu Nasr İbni Irak'tan bahsedeceğiz. Matematik ve astronomi bilgini, aynı zamanda Biruni'nin hocası Ebu Nasr İbni Irak, 960 yılında Gilan'da doğmuştur. Hayatının büyük kısmını Biruni ve İbn Sina gibi birçok ilim adamının hamileri olan Memunilerin himayesinde geçirmiştir. 1017 yılında Sultan Mahmud-u Gaznevi'nin daveti üzerine öğrencisi Biruni ile birlikte Gazne'ye gitmiş ve ömrünün sonuna kadar burada yaşamıştır. Şöhretini daha çok Biruni ile birlikte yaptığı ortak çalışmalara borçlu olan İbn Irak, eserlerinin genelini Biruni'nin araştırmaları sırasında karşılaştığı bazı problemlerin çözümünde başvurması için kaleme almıştır. Biruni de kitaplarında hocasına verdiği değeri ifade etmiş ve onun araştırma sonuçlarını kullandığını açıkça belirtmiştir. İbn Irak'ın Biruni ile yaptığı ortak mesai en açık şekilde ekliptiğin eğimini belirleme konusundaki çalışmaları sırasında görülmüştür. Nitekim Harizm'de ve Gazne'de gözlemler yapan Biruni, Güneş'in ekvatordan en uzak noktada bulunduğu zamanki yüksekliğini klasik yöntemle ölçerek eğim açısını hesaplamış, fakat daha sonra bu çalışmasında bazı hatalar tespit ederek hocasından bunları düzeltmesini istemiştir. İbn Irak bu talep üzerine bir eser telif etmiş, Biruni de kendi eserlerinde kaynak göstermek suretiyle onun tasih ettiği sonuçları kullanmıştır. İbn Irak'ın trigonometri olan katkıları astronomiye yaptıkları gibi dolaylı olmayıp küresel üçgenler için kenarlarla karşılarındaki açıların sinüslerine ait oranlarının birbirlerine eşitliği şeklinde ifade edilen sinüs kanununu keşfeden üç kişiden biri olmuş ve eserlerinde bu kanunu önemli bir yenilik diye kullanmış, ayrıca çalışmalarında bu formülün ispatını yapmıştır. Kaleme aldığı 22 eserden 15'ini Biruni için yazan İbn Irak, eserlerinde kıble tayininde kullanılan matematiksel usullere, denklemin ikiye bölünmesinin sebeplerine, küresel geometriye, küresel yayların orantı yönteminden başka bir yöntemle de belirlenebileceğine, usturlapta azimut çemberinin geçirilişine, çeşitli bölgelerde güneşin doğuş ve batışındaki derece ve dakika farklılıklarının hesaplanmasına, zaman saatlerinin sınırlarını belirleyen dairelerle usturlabın kullanılışına ve kameri ayların bir kısmının 29, bir kısmının 30 gün çekmesinin nereden kaynaklandığını astronomların görüşleriyle birlikte şer'i delillerle göstermeye çalışmıştır. Trigonometri, geometri ve astronomik ölçümler için yeni usuller geliştirerek bu ilimlere sayısız katkı sağlayan İbn Irak, 1017 yılında Gazneli Mahmud'un daveti üzerine öğrencisi Biruni ile birlikte Gazne'ye gitmiş ve ömrünün sonuna kadar burada çalışmalarına devam etmiştir. Örnek şahsiyetlerde Ebu Nasr İbni Irak'tan bahsettik. Sonraki bölüme dek hoşça kalın.
1: Örnek şahsiyetler. Hazırlayan Nur Kösem. Seslendiren İbrahim Bildir.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Elemental Analiz Cihazı. Elemental analiz cihazı toprak, bitki, organik bileşikler, polimer gibi katı örneklerin karbon, hidrojen, azot, kükürt elementlerini yüzde şeklinde tayin eder. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Ülkemizde her gün milyonlarca ekmek israf ediliyor. Bu israf ülkemizi milyonlarca lira zarara uğratıyor. Ve dünyada milyonlarca insan aç uyuyor. Onlardan biri de siz olabilirdiniz. Bir lokma ekmeğe muhtaç olmamak için ekmeğimizi, geleceğimizi israf etmeyin.

Kıymetli dinleyenlerimiz, bugünkü programımızda Celal Esat Arseven'e yer vereceğiz. Türk sanat tarihinin öncü araştırmacılarından, ansiklopedi yazarı ve aynı zamanda ressam olan Celal Esat Arseven, 1875 yılında İstanbul'un Beşiktaş semtinde dünyaya geldi. Doğumundan kısa bir süre sonra babası vefat ettiğinden amcası Kazım Paşa tarafından yetiştirildi. Celal Esat ilk öğrenimine Beşiktaş Taş Mektep'te başlamış, ardından Hamidiye Mektebi'ne geçmiş, daha sonra Beşiktaş Askeri Rüştiyesi'ne, 1889'da Mektebi Mülkiye'ye girmiştir. Resim yapmaya meraklı olduğu için bu yıllarda Sanayi-i Nefise Mektebi'ne de devam etmiş, fakat amcasının ısrarı ve padişahın iradesiyle Mektebi Harbiye'nin Zadegan sınıfına yazılmıştır. Subay çıktıktan sonra hünkâr yaveri olarak görevlendirildiğinden rahatça resimle uğraşmak imkanını elde ettiği gibi resim tekniğiyle ilgili bir dizi küçük kitap yazmıştır. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra istifa ederek askerlikten ayrılıp Paris'e giden Celal Esat, bu yıllarda arkadaşı Salah Cimcoz'la birlikte Kalem adında bir dergi çıkarmış, aynı zamanda İstanbul tarihi ve eski eserlerine dair büyük bir kitap kaleme almıştır. 1912'de Galata Tahririye Musakkafat Reisliği'nde görev alan Celal Esat, bir yıl sonra Kadıköy Belediyesi Müdürlüğü'ne tayin edilmiş ve 1. Dünya Savaşı yıllarında belediyecilikle ilgili bazı kitaplar yayımlamıştır. 1917'de ise İstanbul Asar-ı Atika Müzesi'nde kurulan Muhafaza-i Abidat Encümeni'nin 8 üyesinden biri olarak seçilmiş ve burada uzun yıllar çalışmıştır. 1920 yılında Sanayi-i Nefise Mektebi'ne hoca olan Celal Esat, 1941 yılına kadar süren bu görevinde önce belediyecilik ve şehircilik, sonraları da mimarlık tarihi ve şehircilik derslerini okutmuştur. 1923'ten sonra kısa sürelerle Darülbedai Müdürlüğü ile İstanbul Ticaret Odası Neşriyat Müdürlüğü gibi görevlerde bulunmuş, ayrıca Ankara'nın imar planını hazırlamak üzere davet edilen Alman şehircilik uzmanı Profesör Jansen'in yanında Ankara şehri sınai müşaviri olarak çalışmış ve 2 yıl kadar süren bu görevden sonra yeniden akademiye dönmüştür. 1933'ten 1937'ye kadar Kadıköy Halk Evi'nin başkanlığını yapan Celal Esat, 1942'de İstanbul, 1946'da Giresun milletvekili olarak Büyük Millet Meclisi'nde bulunmuş, 1951'de de Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu üyesi olmuştur. Bir dönem başkanlığını yaptığı bu kuruldan 1958 yılı başlarında istifa ederek ayrılmış ve 1971 yılında vefat etmiştir. Celal Esat, müzik de dahil olmak üzere güzel sanatların çeşitli dallarıyla uğraşmış, değişik müzik aletlerini çaldığı gibi birkaç edebi türde eserler de vermiştir. İdareci, şehirci, tiyatro ve senaryo yazarı, rejisör, ressam, arkeolog, sanat tarihçisi, öğretim üyesi, sözlükçü, ansiklopedici olan, ayrıca sanat ve belediyecilik konularında da yazıları bulunan Celal Esad'ın bu değişik dalların hepsinde basılmış eserleri bulunmaktadır. Bütün bu faaliyetler içinde onun adını yaşatacak başlıca üç çalışma sahasından biri İstanbul tarihi ve eski eserlerine dair olup, ikincisi sanat tarihi sözlükleri ve büyük bir sanat ansiklopedisi, üçüncüsü ise Türk sanat tarihidir. İstanbul tarihi ve eski eserlerine dair çalışmasını ilk defa 1908'de Fransızca olarak ilim alemine sunmuş, bu kitaptan daha iyi faydalanılmasını sağlamak için yine Fransızca açıklamalı, İstanbul'un Bizans ve Türk devri eserlerinin yerlerini gösteren bir de arkeolojik şehir planı neşretmiştir. Bugünkü programımızda Celal Esat Arseven'e yer verdik. Bir başka programda buluşuncaya dek esen kalınız.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, su sporlarını yaygınlaştırmak, yetenekli sporcuların gelişimini desteklemek ve toplumsal sağlığı teşvik etmek amacıyla hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında halkın kullanımına da sunuluyor. Toplam 7000 metrekarelik ve 600 kişilik kapasiteye sahip tesis, modern standartlara uygun olarak tasarlanmış olup eğitim, antrenman ve yarışmalar için kullanılabiliyor. 25 metre çarpı 14,5 metre boyutlarındaki yarı olimpik havuz ile 14,5 metre çarpı 3,5 metre ölçülerindeki çocuk ve öğrenme havuzu, farklı yaş ve beceri düzeyindeki bireylerin yüzme sporuna katılımını destekliyor. Tesis bünyesinde giyinme soyunma odaları, duş ve dinlenme alanları, can kurtaran ve güvenlik hizmetleriyle sporcuların ve ziyaretçilerin konforu sağlanıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu. Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
2: Kelime Hazinemiz. Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

0: Efendim, doğuyla batıyı birbirinden ayıran nedir? Yani doğuya neden doğu, batıya neden batı diyoruz? Doğuya neden doğu denmiş, batıya neden batı denmiş? Hiç düşündünüz mü? Efendim, bunun cevabı aslında çok basit. Doğuya doğu denmesinin sebebi güneşin doğu yönünden doğması, dolayısıyla güneşin doğuşuyla ilkin doğu bölgesinin aydınlanması. Batıya batı denmesinin sebebi de güneşin batıdan batması, yani gecenin ilkin batı bölgesinde tecelli etmesi. Değerli dostlar, doğuyla batı deyince elbette sadece bu coğrafi bilgi söz konusu olmuyor. Doğu, dili, kültürü, inançları, gelenekleri, bütünüyle yaşam biçimi itibariyle kendine özgü bir anlayışı temsil ediyor. Batı da gene kültür, inanç, örf, adet ve gelenek itibariyle bambaşka bir algıyı, anlayışı temsil ediyor. Yani mesele asla sadece coğrafi farklılıklar değil. Efendim, biz eskiden doğuya doğu demezdik. Şark derdik. Şark kelimesi doğu kelimesinin karşılığıdır ve güneşin doğmasını, gün doğumunu, günü ifade eder. Gene aynı şekilde biz batıya da eskiden batı demez, garp derdik. Garp da batı demektir ve güneşin batışını, gökyüzünden kayboluşunu, gün batımını ifade eder. Ve gene her iki kelime de doğu batı kelimelerinin sahip olduğu bütün anlamları ihtiva eder. Değerli dostlar, garp kelimesi çok kollu bir kelime. Öyle kelimelere kök olmuş ve bu kelimeler öyle farklı temsil ve içerikler yüklenmiş ve dilimize öyle yerleşmişlerdir ki dikkat vermeye, anlatmaya değerdir gerçekten. Mesela grup kelimesi. Güneşin batışı, güneşin batma hali anlamına gelir grup. Hani Yahya Kemal'in "Geçince başlayacak bitmeyen sükunlu gece, gruba karşı bu son bahçelerde keyfince" dediği şiirindeki grup, bizim garp kelimesinin bir türevi değerli dostlar. Sonra garip kelimesi. O kadar geniş bir kullanım alanı vardır ki garip kelimesinin. Mesela tuhaf anlamında kullanırız ve bu adam çok garip biri deriz. Düşkün, fakir, kimsesiz anlamlarında kullanırız ve mesela garip kurabaya yardım etmek deriz. Yabancı anlamında kullanırız ve mahallemize garip bir adam geldi deriz. Yani garip kelimesi çok yakından tanıdığımız bir kelimedir ve kullanım alanı oldukça geniştir. Ama biliyor musunuz, bu kelimelerin bütün farklı anlamlarının arka planında garp kelimesi vardır. Efendim, şimdi garp kelimesinden türemiş bir kelime daha söyleyeceğim ve o zaman ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Ne mi o kelime? Gurbet. Yolumuz gurbete düştü, hazin hazin ağlar gönül. Araya hasretlik girdi, garip garip ağlar gönül. Dertli dertli ağlar gönül. Gördüğünüz gibi türkümüz, bu Erzincan yöresine ait türkümüz anlatmış meseleyi öz ve özetle. Değerli dostlar, gurbet doğup büyüdüğümüz yerden ayrılmak, başka yerlere, başka diyarlara gitmektir. Ama aslında mesele tam olarak böyle değildir. Efendim, bizim insanımız için doğduğu yerden uzaklaşmak, batıya gitmek, yani garba gitmek demektir. Garibin bir anlamı yabancıdır. Gurbet, garp kökünden türemedir. Bizim insanımız için garp yabancıdır ve esasında gariptir. Biz batıyı garip gördüğümüz, onu yabancı saydığımız için garba, yani batıya gidenlere gurbete gitti demiş, orada yaşayanlara da gurbetçi demişiz. Görüyor musunuz? İşin içinde neler var neler. Garp dedik ama mesele garpla sınırlı kalmadı. Garip girdi işin içine, grup girdi, gurbet girdi, gurbetçi girdi. Daha garabetten, mağripten, garayipten söz etmedik bile. Ama bugünlük de bu kadar efendim. Süremiz bitmiş görünüyor. Yarın görüşmek üzere. Gününüz güzel, sözleriniz özel, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.
1: Kelime hazinemiz.
0: Hazırlayan ve sunan Timur Çayır.

Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde yemekler temizliğe, insan sağlığına uygunluğuna, yemeklerde kullanılacak gıda maddelerinin gıda üretim ve satış yerleri hakkındaki yönetmeliğe ve Türk Gıda Kodeksi yönetmeliğine uygunluğuna ve ambalajlarda Türk Standartları Enstitüsü TSE logosu bulunmasına dikkat edilerek hazırlanıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Yemekhaneleri aynı anda 800 öğrenci, 400 personel ve 100 kişilik VIP salonuyla konuklarına hizmet verebiliyor. Merkez kampüste hazırlanan yemekler ilçe kampüslerine termobox, yani sıcaklığı uzun süre muhafaza eden ve mikrobiyolojik

defolu kursan da özenli sözlerin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk. Beni tara, bitsin hiçbir şey umurumda değil. Dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşların akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki.

0: kamu spotu.
1: Ben ve arkadaşlarım hepimiz birbirimizden farklıyız.
2: Evet, biz bir bütünün parçalarıyız.
1: Öğretmenim hep yanımızda oldu. Bizi birbirimizden hiç ayırmadı.
2: Biz özel eğitim ihtiyacı olan çocukların akranlarıyla birlikte aynı ortamda eğitim almasını önemsiyoruz.
1: Yapabileceğime inandılar.
2: Bütünleştirici eğitimin kalitesini artırarak özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin gelişimini destekliyoruz. Bütünleştirici eğitimin gücüne inanıyoruz. Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Bütünleştirici Eğitimin Geliştirilmesi Projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Yükseköğretim Kurulu'nun başlattığı Gazze için Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında Adıyaman Üniversitesi Bilim İletişim Ofisi tarafından Gazze'de üniversite olmak, eğitime, bilime ve geleceğe tutunmak Gazze'ye yankı ol başlıklı program düzenlendi. Gazze'de yaşanan soykırıma ve bu süreçte eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı büyük yıkıma dikkat çekmek, tüm zorluklara rağmen eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin mücadelesine ses olmak amacıyla Adıyaman Tarihi Çarşısı'nda düzenlenen program yoğun katılımla gerçekleştirildi. Gazze'deki eğitim kurumlarının İsrail saldırıları nedeniyle büyük zarar gördüğü, Ekim 2023'ten bu yana binlerce öğrencinin hayatını kaybettiği belirtilirken, tüm imkansızlıklara rağmen eğitimlerini ve bilimsel çalışmalarını sürdürmeye çalışan öğrencilerin ve akademisyenlerin mücadelesine dikkat çekildi. Gazze'de eğitim ve bilim hayatının karşı karşıya kaldığı zorlukların farklı yönleriyle ele alındığı Gazze'ye Yankı Ol temalı program, Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Bilal Demir tarafından gerçekleştirilen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Gazze'den Adıyaman'a Eğitimin ve Bilimin Sesi başlıklı video gösterimi gerçekleştirildi. Programın Gazze'den Sesler bölümünde Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan üniversite öğrencilerinin video mesajlarına yer verildi. Öğrenciler yaşanan büyük yıkımın ortasında eğitim hayatlarını devam ettirme çabalarını, karşılaştıkları güçlükleri ve geleceğe ilişkin umutlarını katılımcılarla paylaştı. Etkinliğin Gazze'den bir akademisyenin sesi bölümünde Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim görevlisi Ahmet Alkan'ın, Filistin Üniversitesi Rektör Yardımcısı Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi ve Nibras Eğitim Derneği Başkanı Dr. Nihat Abdülfettah Feri Badriye ile çevrim içi gerçekleştirdiği röportajın video kaydı katılımcılara sunuldu. Röportajda Gazze'de yüksek öğretimin mevcut durumu, üniversitelerin ve akademik hayatın karşı karşıya kaldığı güçlükler, öğrencilerin eğitimlerini sürdürme mücadelesiyle saldırıların eğitim ve bilim hayatına etkileri ele alındı. Moderatörlüğünü Adıyaman Üniversitesi Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü'nden Hakan Çalışkan'ın üstlendiği panelde ise Adıyaman Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri bölümünden öğretim üyesi Dr. İsmet Kalkan, Mazlum Coğrafyalara Karşı Görev ve Sorumluluklarımız başlıklı sunumunu gerçekleştirdi. Eğitimci ve Sumut Filosu aktivisti Nevzat Güzel, Sumut Yolculuğu başlıklı konuşmasında yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaşırken, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi 5. sınıf öğrencisi Ahmet Cuma ise Gazze'li bir tıp öğrencisinin gözünden eğitim, umut ve gelecek başlıklı sunumuyla Gazze'de eğitim hayatını sürdürmenin zorluklarını ve geleceğe tutunma mücadelesini anlattı. Program boyunca Gazze'de eğitimlerini sürdürmeye çalışan öğrencilerin yaşadığı zorluklara, akademik hayatın devamlılığına ve soykırımın eğitim-öğretim üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekildi. Binaların, sınıfların, laboratuvarların ve kütüphanelerin tahrip edilebileceği ancak öğrenme azminin, bilimsel düşüncenin

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Adüy FM Radyo Dergisi.
2: Kamu spotu.
3: Eksik değil, farklı.
4: Farklı yetenekler bizi güçlü kılar.
5: Otizmi anla, yeter.
6: Otizmi erken tanı, yeter.
7: Otizmliği eğit, yeter.
8: Otizmliği hayata kat, yeter.
9: Otizmliği sporla güçlendir, yeter.
10: Bütün çabamız otizmli yavrularımız ve ailelerinin hayata daha güçlü tutunmaları için.
11: Farklılığınızın farkındayız, daima yanınızdayız.
12: Otizm eksik değil, farklı olmaktır. Biz farklılıklarımızla büyük bir aileyiz.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanı Doktor Osman Aşkın Bak'ı makamında ziyaret ederek bakanlıkla üniversite arasındaki işbirliği olanaklarını görüştü. Ziyaretle ilgili Rektör Keleş, görüşmemizde başta öğrencilerimiz olmak üzere gençlerimizin akademik, sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmelerini destekleyecek çalışmalar, üniversite gençliğinin imkanlarını artıracak projeler ve gençlerimizin geleceğe daha donanımlı hazırlanmasına katkı sunacak yeni işbirliği fırsatları üzerine verimli değerlendirmelerde bulunduk. Üniversitemizin gençlerimiz için nitelikli bir eğitim sunmanın yanı sıra onların sosyal, kültürel ve sportif gelişimlerini destekleyen güçlü bir yaşam alanı olması için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu doğrultuda öğrencilerimize yeni imkanlar kazandıracak her türlü işbirliğini son derece kıymetli buluyoruz. Nazik kabulleri, yakın ilgileri ve üniversite öğrencilerine yönelik destekleri dolayısıyla Sayın Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum ifadelerini kullandı.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu. Piller çöpe, toprağa, akarsu, göl ve denizlere atıldığında çevreye zarar vermektedir. Atık pillerinizi biriktirip pil toplama noktalarına bırakın. Dünyanın pilini bitirmemek için atık piller geri dönüşüm kutusuna. Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Unutmayın, dünya sizin eviniz.
1: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
2: Yavrularımız anne ve babasının eğitimi altında gün içerisinde daha çok vakti onlarla geçiriyor. İlkokul çağlarına kadar aile içi eğitim çok daha ağırlıyor. 7 yaş civarı ilkokulla beraber ya da anaokuluyla beraber öğretmen de devreye giriyor. İşte o süreçten itibaren öğretmenin kalitesi, öğretmenin hayata yaklaşımı, öğrenciye yaklaşımı, dersleri ona nasıl sundu, çocuğun ondan sonraki öğretim hayatı için çok kritik bir öneme sahip. Eğitim anne karnında başlıyor. Annemizin hamile olduğu süreçte dinlediği müzik, aile içerisindeki iletişim, annenin ruh hali çocuğun bebeklik sürecini, hayata bakışını doğrudan doğruya etkiliyor. Şöyle de diyebiliriz, biraz daha konuyu açmak gerekirse, hakikaten anne baba olmak başka türlü bir duygu. Kelimeyle izahı yapılabilecek tarzda bir şey değil. Belli bir yaşa geliyorsunuz, kucağınıza bir bebek veriliyor. İşte babaysanız işte sizin yavrunuz, anne sizin kuzunuz veriliyor kucağımıza. Gerçekten inanılmaz bir duygu, başka türlü bir duygu. İşte cennet kokusu, dudakları başka türlü bir güzel. İnsan nasıl şükredeceğini, bu ifadesini nasıl dile getireceğini bilemiyor. Gerçekten olağanüstü büyük bir nimet, ancak bir o kadar da büyük sorumluluk. İşte o yüzden hemen anne babanın çocuğunu hayata hazır hale getirebilmesi, güçlü, onurlu, güzel bir insan olarak hayata hazırlayabilmesi bebeklik çağın itibariyle başlıyor. Oradan itibaren annemizin babamızın katkıları doğrudan doğruya gerekiyor. Bir kere şunu çok iyi anlamak lazım. Evet, insanoğlunun yaratılışında göğsündeki asıl o hassas nokta sevgidir. İnsanı en güzel yol aldırtan, en güzel motive eden, en çok aşama kaydettiren şey doğru ve yerinde kullanılan sevgidir. Ama tabii ki bu kuralsız, bağımsız, yani sıra dışı bir serbestiyet kesinlikle vermiyor. Yavrularımız adı üzerine daha bebekler, daha çocuklar, hayatı yeterince tanımıyorlar. O açıdan anne babanın ebeveyn olarak tabii ki kural koyması gerekiyor, köşe başlarını tutması gerekiyor. Titiz olmak doğru ama yaratılışa, çocuğun yapısına uygun bir titizlik olacak bu. Yoksa bazen gerçekten annelerimizi, babalarımızı inanılmaz derecede abartarak çocuklarına yaklaşırken görebiliyoruz. Bu abartılı yaklaşım gerçekten sonradan patolojik, yani hastalıklı bir hal oluyor. Çocuğa iyi bir şey yapacağız derken gerçekten ciddi kötülük yapılabiliyor. Hemen küçücük bir örnek vermek gerekirse, ya çok mükemmeliyetçi annelerimiz olabiliyor, babalarımız oluyor. Her şey kusursuz olacak, her şey muhteşem olacak. Ama bu zaten insanın yaratılışına aykırı bir şey. Çocuğun her şeyi kusursuz yapma şansı yok. Bütün hareketlerin çok düzgün olma şansı yok. Karnenin tamamen beşlerle dolu olma şansı yok. Hepsinin birden olma şansı yok. Çocuk şimdi çabalıyor, uğraşıyor, anneyi mutlu edeceğim diye. Ama bu sefer çok baskılı, çok mutsuz, başarı eşiği çok yüksek. Hayatı boyunca mutlu olamayacak. Hayatı boyunca üstelik başarılı da olamayacak. Etrafı da sürekli eleştirecek. Eşini, dostunu, çocuklarını da kıracak. Beraber çalıştığı insanları da sürekli eleştirip negatif yönü bulacak bir kişilik ortaya çıkıyor. Burada denge gerekiyor. Şimdi son dönemlerde kişisel gelişim rüzgarları böyle fırtınalar estirerek üzerimizde dolaşıyor. Bu batıdan geliyor. Uzak doğu kökenli oluyor pek çok kaynağı. Sanki yeni bir solukmuş gibi, yeniden insanı keşfediyormuşuz gibi sünni, yapay, tatsız, ruhsuz şartları koyuyorlar önümüze. Şöyle şöyle yaparsanız her şey süper olacak. Bunu böyle modellersiniz, bunu şöyle yaparsanız birkaç haftalık eğitimsiz inanılmaz şöyle olacaksınız, böyle olacaksınız. Tabii bunlar gerçekçi değil. Doğru değil, güzel değil. Atalarımızdan, dedelerimizden duyduğumuz bizim de her şey çok güzel değil. Yani biz, bakın zaman geçiyor. bilim ilerliyor. Bizim kökenimiz, medeniyetimiz çok derin, çok güzel. Onlardan tabii ki çok faydalanacağız. Günümüzün bilimsel metotlarını üzerine ekleyeceğiz. Kendimize uygun, kendi sosyal hayatımıza uygun sorulara cevaplar bulacağız. Ne dışarıdan ısmarladığımız o yapay kalıplar bizim için çözüm olabilir. Nitekim olmuyor şu anda. Ne de herhangi bir çabaya girmeden, benim atam böyle demişti, de yola çıkarsak da o da atalarımıza, dedelerimize saygısızlık olur. Çünkü biliyoruz ki bizim atalarımız, dedelerimiz çok güzel çalışmışlar, ilime çok önem vermişler. Kendi çağlarında gerçekten yıldız olmuşlar. Onlara yakışır bir torun olabilmemiz için biz de günümüzün bilimini çok iyi sahip çıkıp, öğrenip atalarımızın tecrübelerini üzerine koyduğumuz zaman bizim cevabımız, bizim nefes alacağımız nokta burası olacak. Bu dünyada çok yeni olan da bir şey yok aslına bakarsanız. Yani binlerce sene önce de anneler, babalar evlatlarına hayırlı olsun istemişler, kimseye ihtiyacı olmasın demişler, ayaklarının üzerinde güzel dursun istemişler. Bunun hepsi 5000 sene önce de çoluğumuzun, çocuğumuzun ilimle, okumayla, irfanla uğraşmasından geçiyordu. Günümüzde de yine oradan geçiyor. Bakın bir not okuyacağım size. Bir annenin feryadı var burada. Diyor ki, artık büyü, okuluna git oku. Sokaklarda aşağı yukarı dolaşma. Sabah akşam vaktini boşa harcıyorsun. Böylece bize de eziyet ediyorsun. Bu ifadeler tanıdık geliyor mu bizim açımızdan? Ben size diyorum ki bu okuduğum metin milattan önce 2000 yılından Sümerlerden kalma bir anıttan alıntı. Yani günümüzden 4000 sene öncesinden bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yine peki birazcık daha yaklaşalım. 1000 sene öncesine dönelim. Çocukların dönemleri vardır. Gelişimsel dönemleri. Öfke dönemleri vardır. Bana ne sana ne dönemleri vardır 2-2,5 yaşında. Bazen korkulu süreçler yaşarlar. O anlarda çocuğunuzun yanında olacaksınız diyor. Maddeten çocuğu doyurmanız yetmez, manen de ihtiyaçlarını karşılayacaksınız diyor. Çocukların yaratılışı birbirinden farklıdır. Çocuğunuzun yaratılışına uygun bir eğitim vereceksiniz. Yani sayısalcı bir çocuğu sözelci yapmaya, sözelci bir çocuğu sayısalcı yapmaya zorlamayacaksınız diyor. Ve diyor ki 6 yaşına geldiğinde çocuğunuzu bir hocanın önüne göndereceksiniz ve eğitim başlayacak. Ama eğitim başladı diye birdenbire de çocuğa yüklenmeyeceksiniz. Eğitim basamak basamak yükselen bir sistemdir diyor. Bu da İbn-i Sina'dan alıntı. Yani evet, tabii ki bizim atalarımız, dedelerimiz muhteşem, ama biz torunların da yarın çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmak adına kesinlikle çok iyi çalışması gerekiyor.
1: Aile Rehberi programını dinledim.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Stadyumu 9320 metrekarelik alanıyla bölgenin en önemli spor tesislerinden biri. 2000 kişilik seyirci kapasitesine sahip olan stadyum, Dünya Atletizm Federasyonu tarafından verilen uluslararası uygunluk sertifikasıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyor. Stadyumda amatör ve profesyonel futbol müsabakaları gerçekleşirken hem üniversite öğrencilerinin hem de bölge halkının sporla buluşması sağlanıyor. 400 metrelik tartan atletizm pisti, 4 oval ve 6 düz kulvarıyla lisanslı yarışmalar için profesyonel standartları karşılayan Adıyaman Üniversitesi Stadyumu, gülle, disk, cirit ve çekiç atma branşları için uluslararası ölçülerde hazırlanmış atma alanlarıyla da sporculara güvenli bir ortam sunuyor. Kapalı alanlarında soyunma odaları, hakem ve sağlık odaları, teknik birimler ve skor sistemleri yer alıyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde şehrin önemli ölçüde sportif tesis ihtiyacını karşılayan stadyum, genç yeteneklerin gelişimini destekleyen, bölgenin spor kültürüne ve spor turizmine katkı sağlayan Adıyaman Üniversitesi'nin 3. nesil üniversite anlayışının bir yansıması olarak bölgeye hizmet veriyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adüy FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
2: Aslında aklıma geldi. Ama üşendim. Zaten yakın mesafe. Hemen gider dönerim dedim. Takmadım. Bir şey olmaz diye düşündüm. Ama oldu. Şimdi keşke, keşke diyorum, o kemeri taksaydım.
3: Keşke dememek için emniyet kemerinizi takın.
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
5: Hayatta her şey birbiriyle ilintili aslında. İç içe geçmiş, kusursuz bir hayat sarmalı var karşımızda. Yoktan var edilmiş, hiçbir şeye benzemeyen, kusursuz bir yapı. Üstelik her yapı, kendi içinde onlarca, bazen binlerce, bazen de milyonlarca başka bir yapıyı barındırıyor, besliyor. Her sistem, diğer sistemin ayakta durması için canla başla çalışır gibi sanki. İşte bu hayat döngüsü içinde üzerimizde çeşitli etkileri olan konulardan biri de iklimdir. Farkında mıyız? Rabbimiz her coğrafyayı, bölgeyi değişik özellikle yaratmıştır. Kimisi yoğun karasal iklim içinde, kışları soğuk, yazları kavurucu sıcak altında, kimisi uzun aylar süren yağışlı havayla hemhal. İklimin farklı olması, bitkilerin farklı olmasına, bitkilerin farklı olması, değişik ihtiyaçlara neden olabilmektedir. En nihayetinde iklimler kültürümüzün şekillenmesinde, renklenmesinde doğrudan etkilidir. Farkında mıyız? Sözlerin, davranışların üzerimizde etkisinin bulunduğu kadar rüzgarların, ısının ve nem derecesinin de etkisi vardır. Bazen dolaylı, bazen doğrudan aldığımız bu etkinin neticesinde derimizde kan dolaşımı hızlanır, sinir uçları uyarılır ve reflekslerimiz meydana gelir. Rüzgarlar sinir aktivitesini ve solunum genişliğini artırır. Uyarıcı ve fiziki gücü engelleyici olma durumu onun şiddetiyle yakından ilgilidir. Rüzgarın şiddeti hayatımızı olumsuz yönde etkiler ve solunum genişliğimiz azalır, yorgunluk, sinir bozukluğu ve uykusuzluğumuz artar. Diğer yandan rüzgar, deride buharlaşmayı kolaylaştırarak insanın yüksek ısılarda dayanma gücünü artırır. Atmosferden yeryüzüne doğru devamlı olarak bir elektrik akımı meydana gelmektedir. Bütün canlılar bu elektrik akımının ciddi etkisi altındadır. Söz gelimi canlı hayatiyetinde önemli rolü olan negatif yüklü al yuvarların akciğerlerde oksijen alabilmesi ve daha pek çok hayati fonksiyonlar atmosfer elektriğinin etkisi altındadır. Atmosferi kuru ve güneşli olan dağlarda da atmosfer elektriği yüksektir. Yağmur ve kar atmosfer elektriğini azaltır. Dolayısıyla atmosfer elektriği sinir sistemi üzerinde de etkilidir. Sürekli akımla sinirlerin iletme, uyarabilme güçleri artar. Romatizma, hazımsızlık, dolaşım bozukluğu veya astım gibi rahatsızlıklar atmosfer elektriğinin değiştiği fırtınalı, sisli havalarda daha sık yaşanmaktadır. Özellikle kişilerde ruhi hassasiyet varsa fırtınalı, şimşekli, yıldırımlı ve sisli havalarda çok sinirli olabilmektedirler. Hava elektrik voltajı yükselince vücutta potasyum azalmakta, sodyum artmakta, kanın asiditesi değişmektedir. Bu da kazaların artmasına yol açmaktadır. İklim ve insan arasındaki bu yakın ilişki Rabbimizin sonsuz ilmindendir. Farkında mıyız?
4: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

0: öğrencilerle gerçekleştirilen karşılamada mevcut öğrenciler arkadaşlarıyla bir araya gelerek üniversite ortamına ilk günden daha kolay uyum sağlamalarına katkı sundu. Adıyaman'ın köklü misafirperverlik geleneğini yansıtmak amacıyla gerçekleştirilen karşılamada Adıyaman'ın coğrafi işaretle tescillenmiş yöresel lezzetlerinden kahta bademi, besli kuru üzümü ve etsiz çiğ köfte ikram edildi. Bu sayede öğrenciler eğitim görecekleri şehrin zengin mutfak kültürüyle de ilk günden tanışma fırsatı buldu. Öğrencilerle yakından ilgilenerek sohbet eden ve onların üniversite yaşamına ilişkin beklentilerini dinleyen Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, gençlerin Adıyaman Üniversitesi'ni tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yeni akademik yılın heyecanını öğrencilerle paylaştığını belirten Rektör Keleş, öğrencilerimizin eğitim hayatları boyunca kendilerini geliştirebildikleri, kalıcı dostluklar kurabilecekleri ve geleceklerine yön verecekleri bir ortam oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Adıyaman'ın eşsiz misafirperverliği de bu sürecin en kıymetli parçalarından biridir ifadelerini kullandı.
1: Radyo FM Radyo Dergisi.

0: açalım. Emniyet kemerini bağla. Radyo Hastanesi. Hazırlayan ve sunan Doktor Halil Sur.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler, ben Doktor Halil Sur. Bir radyo hastanesi programında daha sizlerle birlikteyiz. Sevgili dinleyiciler, bir önceki bölümde varis hastalığından bahsetmiştim. Ve geçen bölümde belirtilerine kadar gelmiştik. Bugün de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Varis hastalığının belirtileri nelerdir? Hastaların en yaygın semptomları bacaklarının görüntüsünün bozulması ve uzun süre ayakta durunca ortaya çıkan bacak ağrısı ve bacaklarda ağırlaşma hissidir. Semptomlar anatomik problemin derecesiyle ilişkili olmayabilir. Yani kişinin anatomik olarak problemi çok olsa da kişinin semptom yani belirtileri, şikayetleri daha az olabilmektedir. Bu tamamen hastalığın seyrine bağlı olarak değişmektedir. Bazen hasta varisli damarları da zedeleyebilmektedir. Bu durumda belirgin bir kanama görülür cilt içi ve cilt dışına. Bacak varisinin bir komplikasyonu da yüzeysel tromboflebit denilen yüzeysel damarların pıhtı ile tıkanıp enfekte olmasıdır. Bu durumda ciddi bir ağrı ve hareket kısıtlılığına yol açabilir. Uzun süreli bacak varislerine kronik ayak bileği şişliği, staz dermatiti yani uzun süreli kan akımının durmasına ve göllenmesine bağlı olarak çevre ciltte bir takım rahatsızlıkların oluşması ve bacak ülserleri, yaraları gelişebilmektedir. Uzun süre ayakta durma veya obezite, şişmanlık tüm bacak varislerinin daha semptomatik, daha şikayetleri arttıracak hale gelmesine neden olmaktadır. Ağrı, kaşıntı, ayak bileğinde şişme, bacaklarda uyuşukluk, kaşınma, bacaklarda ağırlık hissi, gece krampları, yüzeysel tromboflebitler, venöz ayak bileği cilt değişiklikleri, pigmentasyon yani renk koyulaşması olabilir, mavi mor renklerin oluşması, egzema ve açık yaraların oluşması sayılabilmektedir. Bu venöz ayak bileği cilt değişikliklerine bunun dışında kanama belirtileri arasında bulunmaktadır. Peki tanıyı nasıl koyacağız? Güvenli varis teşhisi günümüzde oldukça kolaylaşmıştır. Ultrason teknolojisi ile dubleks tarama ve renkli akım görüntüleme dediğimiz Doppler ultrason yöntemi tecrübeli hekimlerce uygulanmasıyla hemen hemen bütün varis hastalıklarının %95'inde güvenirlikle saptanma söz konusudur. Venografi ve fotoplatismografi gibi yöntemlerin de gerektiğinde devreye girmesiyle variste teşhis %100 konulabilmektedir. Renkli Doppler ultrason ya da dubleks ultrason, klasik ultrason ile Doppler sisteminin birlikte bulunduğu ultrason cihazlarıdır. Renkli Doppler ultrason kan akımının yönü ve hızı, damarların yapısı hakkında bilgi verir. Sistem beraberinde klasik siyah-beyaz ultrasonu da içerdiği için bu ultrasonun yapabildiği bütün incelemeler dahil damarlar hakkında fizyolojik ve anatomik bilgi edinilebilmektedir. Bu sayede damarların çapı, diğer dokularla olan ilişkisi, damar duvarının yapısı ve akan kanın debisi ve hızı hakkında bilgi edinilebilmektedir. Ultrason muayenesi ağrısız, hızlı ve kolaydır. İşlem sonrası yapmamız gerekenlerle ilgili özel bir tavsiye yok. Bulunmamaktadır. İşlem ağrısı olduğu için günlük aktivitelerimize hemen geri dönülebilir. Bu yöntem ile cilt altında seyreden ve gözle görülemeyen toplar damarlar ultrasonografik olarak incelenebilmekte. Damarlardaki kapak yetersizliği buna bağlı olarak gelişen reflü görülebilmektedir. Varis tedavisi öncesi altta yatan tüm sorunları anlayabilmek için Doppler ultrasonu gittikçe daha sık kullanmaktadır. Ayrıca Doppler ultrason eşliğinde damar haritalaması yapması sonuçları etkinliğin de öneme sahiptir. Çünkü varis hastalığında yanlış ya da yetersiz tedavilerin en önemli nedeni renkli Doppler ultrasonografi tetkikinin yanlış yapılması ya da yorumlanmasıdır. Bunun için damarın haritalaması yapılarak tam olarak nerede bir problem olduğunu tespit edip ona göre de tedaviyi yönlendirmek daha uygun olacaktır. Günümüzde toplar damar hastalıklarının değerlendirmesinde de platismografi, flebografi, MR venografi, fotoplatismografi gibi görüntüleme teknikleri daha hızlı olarak kullanılmaktadır. Tedavi nasıl olur? Varis tedavisinde amaç yaşam kalitesini arttırmaktır. Hastalık genellikle iyi huylu seyir gösterip hastaların çoğunda ameliyat gerekmez ve konservatif dediğimiz yani koruyucu tedavi yöntemleriyle iyi sonuçlar alınmaktadır. Bu nedenle semptomlar çok ciddi değilse girişimsel tedavilerden kaçınılmalıdır. Semptomlar hastanın yaşam kalitesini ciddi olarak etkiliyorsa tedavi düşünmelidir bu durumda. Bazen büyük varisleri bulunan hastalarda kanama veya ülser dediğimiz yara, bunun gibi komplikasyonlar gelişirse daha agresif, daha böyle operatif yani cerrahi tedavi yöntemlerini tercih etmek gerekebilir. Etken sebepler ortadan kaldırılmadıkça işte neydi bunlar? Fazla kilo, uzun süre ayakta durma, tabii kadınlar için östrojen hormonu, varisli toplar damar oluşumunun belirli bir süre sonra tekrarlayacağı unutulmamalıdır. Varis tedavisine kullanılan yöntemler tıbbi tedavi, ilaçlar, varis çorabı, varis ve kronik venöz yetmezlikte uygulanan yöntemlerin hiçbirisi tek başına varis çorabı uygulaması olmadan başarılı olamaz. Bu nedenle varis çorabı uygulamaları toplar damar yetmezlik tedavisinde altın standart olarak kabul edilmektedir. Varis çorapları değişik basınç aralıklarında bulunurlar ve hastanın şikayetlerini ve hastalığın derecesine göre ihtiyaç duyulan basınç aralıklarında da kullanılabilmektedir. Diğer tedavi, medikal yani tıbbi tedavi yöntemlerine baktığımızda skleroterapi, lazer tedavisi ve cerrahi tedavi sayılabilmektedir. Ameliyatta varisli damarın çıkarılması en geleneksel yöntemdir. Ancak hem zahmetli hem de iyileşmesi uzun süren bir tedavidir bu. Damar içine köpük vererek varisi düzeltmek, yani damar skleroterapisi diğer bir yöntemdir. Ancak bu yöntemde varisin tekrarlama olasılığı yüksektir. Lazerle tedavi yönteminde damar içine bir kateter yerleştirilmekte ve lazer cihazından bir ışın gönderilerek damar yakılmaktadır. Böylece oradaki varisi damarında görsel olarak ve aynı zamanda işlevsel olarak fonksiyonunu yitirmiş olmaktadır. Ayrıca kullanılan bir diğer yöntem olan radyofrekans yönteminde ise yine bir kateter yardımı ile damar içine radyo dalgaları gönderilir. Bu esnada bir ısı oluşur ve damar yakılmış olmaktadır bu oluşan ısı ile. Bu işlemler esnasında sadece lokal anestezi kullanılır ve hastalar günübirlik tedavi olup hastaneden çıkabilmektedirler. Gelelim bugünün şifa niyetine tavsiyesine. Varis gelişimi nasıl engellenir? Düzenli egzersiz, koşu, yürüyüş, bisiklet, yüzme gibi, uzun süre ayakta durarak ya da oturarak çalışmama, fazla kiloların verilmesi, uzun süre bacak bacak üstüne atarak oturmamak, çok sıkı ve dar giysiler giyip bacaktaki kan dolaşımını bozacak şekilde giysilerin giyilmemesi, topuklu ayakkabı yerine rahat ayakkabı tercih etmek, bunun dışında herhangi bir kabızlık problemi olmasın diye yüksek lifli besinlerle beslenmek, bunları tüketmek, uzun süre ayakta kaldıktan sonra bacakları havaya kaldırarak dinlenmek, böylece damarlarda biriken kanın vücuda kazanılması, dönüşü sağlanmış olur. Kaplıcalar sıcağın etkisiyle varisin oluşumunu kolaylaştırır ve şikayetleri arttırırlar. Bu unutulmamalıdır. Ayakta durmayı gerektiren meslek sahipleri veya varise genetik yatkılığı olanlar varis çorabı mutlaka kullanmalıdır. Direkt varislerin üzerine değil, bacağın diğer bölümlerine masaj yapmak faydalı olabilir. Uzun süreli oturulması gereken yolculuklarda sık sık kalkıp dolaşmak, buradaki bacaktaki kan dolaşımını sağlamak ve bacaklarda biriken kanın da genel dolaşıma aktarılmasını sağlamak böylece mümkün olmaktadır. Sevgili dinleyiciler, son bölümümüzde radyo hastanesi @diyanetradio.com e-posta adresine sizlerden gelen maillerde konumuzla ilgili olması nedeniyle seçtiğim bir soruyu sizlerle paylaşmak istiyorum. Dinleyicimiz kaplıcaların varis hastalığına etkisi nasıldır şeklinde bir soru yönlendirmiş. Çok sıcak duştan, kum banyoları ve kaplıcalardan mümkün olduğunca uzak durmakta fayda var. Kaplıcalar sıcağın etkisiyle varis oluşumunu, damar genişlemesini ve bacakta kan gönüllenmesini kolaylaştırır ve şikayetleri arttırırlar. Ayrıca duştan çıkarken bir soğuk su tutulması bacaklara, varislerin olduğu yerlere hastayı rahatlatan bir uygulamadır. Bunu da unutmamalıyız. Bugünkü programın da sonuna geldik sevgili dinleyiciler. Bir sonraki radyo hastanesinde sizlerle yeniden birlikte olmayı ümidiyle hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Acı FM'de Sazın Sözü. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Acı FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adyo FM Radyo Dergisi. Kamu spotu. Sayın sürücüler, artık trafikte geçiş üstünlüğü yayalarda. Sürücüler kavşak giriş ve çıkışlarına, yaya veya okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamalı, buradan geçen yayalara durarak geçiş hakkını vermelidirler. Aksi halde kural ihlali yapan sürücülere ceza işlem uygulanacağını unutmayın. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Öncelik hayatın, öncelik hayatın, öncelik yayanın.

Efendim, halk arasında çokça kullanılan bir kelime var. Hani bu sözcükle kesilmiş bir hayvanın ciğer, böbrek, karaciğer, işkembe gibi organları kastediliyor. Evet efendim, tahmin ettiğiniz üzere bu kelime sakatat. Ne işi var sakatatın bizim programımızda diyebilirsiniz. Değerli dostlar, sakatat esasında döküntü demektir. Ufak tefek parçalar, bir şeyden geriye kalan lime lime taneler anlamına gelir. Değerli dostlar, bir de ıskat sözcüğümüz var ki dini terimlere aşina olanlarımız hemen bileceklerdir. Iskat düşme. Iskat, düşme, düşürülme demek olmakla beraber ıstılahi anlamda ölenlerin kılınmamış namazları ve tutulmamış oruçları için verilen sadakaya deniyor. Değerli dostlar, bir de sakıt kelimemiz var. Sakıt da düşen, düşmüş, artık hükmü kalmamış, geçersiz gibi bir anlam taşıyor. Ve efendim, bir kelimemiz daha var. Sukut. Aklınıza sukut füzesi gelmesin. Sükut hiç gelmesin. Peki ama nedir o zaman sukut? Ne gelsin aklımıza? Efendim, sukut kelimesini birçoğumuz biliyoruz. Kullanıyoruz da. Ama bir tamlamanın içinde. Nedir o tamlama? Tahmin eden, aklına gelen var mı? Sukutu hayal, değil mi? Evet. Sukutu hayal. Peki sukutu hayal ne demek efendim? Genelde kullanıyoruz ama kelime anlamı itibarıyla, maksat ve muradı itibarıyla biliyor muyuz? Değerli dostlar, biraz önce birkaç kelime sıraladık ve tek tek anlamlarını da verdik. Neydi onlar? Tekrar edelim. Sakatat, ıskat, sakıt. Efendim, sukut kelimesinin de sakatat, ıskat ve sakıt kelimeleriyle aşağı yukarı aynı merkezi anlama sahip olduğunu biliyor muydunuz? Hani sukutu hayalin sukutu. Evet, sukut tıpkı sakıtta, ıskatta, sakatatta olduğu gibi düşme, düşürülme, sukutu hayal tamlaması özelinde söylersek kırılma anlamına geliyor. Yani efendim, sukutu hayal, hayal kırıklığı, düş kırıklığı anlamı taşıyor. Sukut, hayalin boşa çıkmasını, kırılıp yok olmasını, bir bozgunu, beklenmedik bir durumun ortaya çıkmasını temsilen hayal kelimesine bağlanıyor. Zira hayal gerçek değildir ama gerçeğin de anası hükmündedir. Hayal, kendisine tümden aykırı bir gerçekle yüz yüze gelmesiyle ölümcül bir darbe alıyor ve kırılarak yok oluyor. İşte buna sukutu hayal diyoruz değerli dostlar. Yeni tabirle düş kırıklığı. Efendim, burada bir yanlışı düzeltmek üzerimize vacip hükmünde. Halk arasında sukutu hayal kullanılıyor ama şöyle. Sükutu hayal. Değerli dostlar, sükutu hayal diye bir şey yok. Olursa ne olur, nasıl bir anlam çıkar biliyor musunuz? Hayalin sükutu. Yani hayalin sessizliği, hayal sessizliği. Son derece yanlış bir kullanım. O halde ne yapmalıyız? Sukutu hayal demeliyiz. Elbette düş kelimesi de güzel, düş kırıklığı tamlaması da güzel. Ama sukutu hayal başka güzel. Mevla hiçbirimize sukutu hayal yaşatmasın. Hayallerimiz hep dolu dolu olsun efendim. En güzel hayalleriniz birer gerçek, en kötü gerçekleriniz birer hayal olsun diyelim ve programımızı bugün burada bitirelim. Gününüz güzel, gönlünüz zengin, kelimeleriniz bol olsun. Saygılarımla.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi eğitimde olduğu gibi sporda da güçlü altyapısıyla ön plana çıkıyor. Adıyaman Üniversitesi Merkez Kampüs'te bulunan kapalı spor salonu toplam 7000 metrekarelik alanı ve 1586 kişilik kapasitesiyle ulusal ve bölgesel düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek donanıma sahip. Çok amaçlı antrenman salonunda tekvando, güreş, boks, karate, pilates, yoga, step aerobik, dans ve jimnastik gibi branşlar icra edilebiliyor. 150 metrekarelik fitness salonu ise kondisyon, bireysel antrenman ve rehabilitasyon çalışmaları için kullanılıyor. Kapalı spor salonu ayrıca basketbol, voleybol ve tenis sahalarıyla açık alanlara da hizmet veren bir tesis olup, gençlerin keşfi, toplumsal kaynaşma ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılması açısından büyük bir katkı sağlıyor. Adıyaman Üniversitesi spor altyapısıyla da topluma katkı sunmaya, spor dostu kampüs olmaya devam ediyor.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: 2 milyon çalışanımızla biz büyük bir aileyiz. 60 yıldır bu topraklarda alın teri döküyor, biz bize yetelim diye birlikte üretiyoruz. Türkiye'nin organize sanayi bölgeleri olarak ülkemizin hayallerini, hedeflerini sığdırdığımız fabrikalarda bu cennet vatanın üreten gücü olmaya devam ediyoruz. Bugüne kadar nice fırtınaları, zorlukları gözledik. Bu zor günleri de atlatacağız. Yeniden el ele vereceğiz, yeniden kucaklaşacağız. Güçlü ve güvenli üretim için tedbir al, çalışanını koru, üretime devam et Türkiye'm.

içinde sen varsın bu evin. Duyuyorum pişmanım diyor sesin. Acılar benim artık, acılar.

Erevan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkez Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Kromatografi Laboratuvarı. Kromatografi laboratuvarında yüksek performanslı sıvı kromatografisi, yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi, sıvı kromatografisi cihazları bulunmaktadır. Yüksek performanslı sıvı kromatografisi cihazında bal, pekmez, nar ekşisi gibi gıda ürünlerinde şeker, hidroksimetil furfural analizi, çay, kahve gibi numunelerde kafein analizi, sebze ve meyve örneklerinde vitamin ve oksalik asit analizi, paketlenmiş ürünlerde benzoik ve sorbik asit analizi yapılmaktadır. Yüksek hassasiyetli gaz kromatografisi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulmayan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi kütle spektrometresi ile yapılmaktadır. Yine gaz kromatografi cihazı alev iyonlaştırma dedektörüyle zeytinyağı, tereyağı gibi sıvı yağların yağ asit kompozisyonu analiz edilerek gıda kodeksine uyumluluğu belirlenir. Sıvı kromatografisi, kütle spektrometresi cihazında sebze ve meyve örneklerinde sıcaklıkla bozulan, insan sağlığına zararlı zirai ilaç yani pestisit kalıntılarının analizi yapılmaktadır. Baharat numunelerinde aflatoksin analizi yapılarak ürünün sağlık için uygunluğu tespit edilmektedir. Ayrıca çok çeşitli numunelerde fenolik asit ve bisfenol A analizi yapılmaktadır. Radyo FM Radyo Dergisi.

0: Radyo FM. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Radyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Radyo FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
0: Tarımsal faaliyetlerin artması nedeniyle traktörle meydana gelebilecek muhtemel kazalarda ölüm ve yaralanma risklerini en aza indirebilmek, tarımsal kazaları önlemek amacıyla çiftçilerimizin traktörlerde ROPS, ikaz lambası ve reflektör bulundurması, tarım araçlarıyla zorunlu olmadıkça gece karayoluna çıkmamaları önemli duyurulur. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.
3: Göz odur ki bakar görmez yaradanı ve dahi yaratılanı. İç dünyamızı saran her varlığı gördüklerimizle bilir tanırız. Peki eşyaları bize tanıtan göz nimetinin farkında mıyız? Gözlerimiz vücudumuzda oldukça küçük bir alan kaplamasına rağmen son derece önemli bir görevi üstlenmiştir. Çevremizle bağlantı kurmaya yarayan bu mucizevi organ vücudumuzun en elverişli ve korunaklı bölümünde konumlandırılmıştır. Farkında mıyız? Cisimdeki ışıklar korneaya gelir ve burada kırılarak göz bebeğine iletilir. Göz bebeği göze gelen ışığın miktarını mükemmel bir şekilde ayarlar. Işık göz merceğine gelir ve göz merceğinde bir kez daha kırılarak ters görüntü sarı benek üzerinde oluşturulur. Burada algılanan görüntü görme sinirleriyle beyindeki görme merkezine gönderilir. Ters görüntü burada düz görüntü oluşturarak görme eylemini gerçekleştirir. Beynimizin dış dünyaya açılan kapılarının gözler olduğunun farkında mıyız? Kişi neye bakarsa beyin onu algılar ve o konu hakkında bilgileri yorumlayarak onu tanır ve davranışlarını belirler. Yani aslında görme işlemini beynimiz sağlar. Gözler beynimize sadece elektrik sinyalleri gönderen bir aracıdır. İki tane gözümüz vardır ve beynimiz çözünürlüğü daha da arttırmak için her iki gözden gelen sinyalleri toplar. Göz ve beyin birlikteliği retinadaki foto alıcıların sayıca fazlalığı sayesinde bir makinede olabileceğinden çok daha yüksek çözünürlükte veriler sağlar. Farkında mıyız? Renkleriyle, boyutlarıyla, derinliğiyle görme kabiliyetini bizlere bahşeden Yüce Rabbimiz, Müminun Suresi 78. ayet-i kerimede, halbuki sizin için o kulağı, o gözleri, o gönülleri yaratan O'dur. Ne de az şükrediyorsunuz buyurmaktadır. Hayatımıza anlam katarak yaratılmasında sayısız hikmet ve mucize bulunan göz nimetinin farkında mıyız?
2: Farkında mıyız? Hazırlayan Nesibe Kantar.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı, Uygulama ve Araştırma Merkezi, Taramalı Elektron Mikroskobu. Yapılan deneysel çalışmaları destekleyici analizlerden biri olan elektron mikroskobuyla görüntüleme ve enerji dağılım X ışını spektroskopisi yani EDX her geçen gün önem kazanmaktadır. Merkezimizde de sıvı içermeyen ve veya sıvı özellik göstermeyen her çeşit iletken numunenin yüzey morfolojisinde incelemeye olanak sunan elektron mikroskobuyla metaller ve metal alaşımlarda yüzey yapıları, bozulmalar, alaşım bölgelerindeki yapısal değişimleri, tekstil ürünleri, plastik ürünleri, fiber yapılar, polimerler ve diğer sentez ürünlerde yüzey yapıların oluşumlarına ve düzenlerine, kum, çakıl, polen gibi toz haldeki numunelerde benzer yapısal özellikle tanecik boyutlarına, ayrıca diş, kemik ve benzeri numunelerde yapısal özelliklere bakılabilmektedir. Numunenin fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı olarak 100 bin kata kadar büyütme sağlanabilmekte, ayrıca elementel özellik bulunma olasılıkları da enerji dağılımı

0: kamu spotu.
1: İnternette siber tuzaklardan korunmanın 10 altın kuralı.
2: 1. Tanımadığınız birinden gelen bir elektronik postayı, linki, resmi, videoyu açmadan önce iyi düşünün. İletiyi açmış olsanız bile şüpheli e-postaların içindeki hiçbir bağlantıya tıklamayın, hiçbir dosyayı açmayın. Bu içeriğe tıkladığınızda kişisel bilgilerinizi çalmak üzere hazırlanmış bir web sitesine yönlendirilebilirsiniz.
1: 2. E-posta programınızın uyarılarını dikkate alın. Şüpheli bir e-posta aldığınızda elektronik posta sunucunuz sizi uyarabilir. Bu uyarıyı gördüğünüzde postayı yanıtlamak konusunda bir kere daha düşünün.
2: 3. Açılır pencerelerle gelen yarışmalardan uzak durun. Yarışmanın amacı sizin hakkınızda bilgi toplamak, e-posta adresinizin aktif olup olmadığını anlamak veya bilgisayarınıza kötü yazılım bulaştırmak olabilir.
1: 4. Bir şirkete kişisel bilgilerinizi vermeden önce şirketi internette araştırın. Şirketin iletişim bilgilerini, yapılan yorumları okuyun ve bir yetişkine sorun.
2: 5. Dipnotları okuyun. Birçok belgenin en altında dipnot bölümüne yazılmış, okunamayacak kadar küçük harflerle yazılmış açıklamalar vardır. Sayfanın üstünde ücretsiz bir cep telefonu kazandığınız yazabilir. Ancak dipnot kısmında aylık 300 lira ödeme yapmanız istenebilir.
1: 6. Gerçek olamayacak kadar iyi teklifleri araştırın. Normalde indirimde olmayan ürün ve hizmetleri %90 indirimle sattığını söyleyenler genellikle kötü niyetli kişilerdir.
2: 7. İnternette alışveriş yaparken satıcı hakkında araştırma yapın. Sitenin güvenlik kurallarını inceleyin. Sertifikasını ve onayını kontrol edin. Eğer alışveriş sitesi bir onay uygulamasına sahip değilse, satıcı hakkında diğer kullanıcıların yazdığı değerlendirmeleri okuyun.
1: 8. Tanıdığınız birinden sıra dışı, garip bir ileti aldıysanız onu arayarak bilgi alın. Bu kişinin hesabı bir dolandırıcı tarafından ele geçirilmiş olabilir. Önce yakınınıza telefonla ulaşmayı deneyin.
2: 9. Hediye veren yabancılardan uzak durun. Bir web sitesinin 1 milyonuncu ziyaretçisi olduğunuzu söyleyen ya da para kazanmanız için kolay yollar sunan iletiler veya web siteleri büyük olasılıkla güvenilir değildir.
1: 10. Form doldurmak konusunda dikkatli olun. Eğer biri size bir şey kazandığınızı söyler, kişisel bilgilerinizi isterse hemen inanıp formu doldurmayın. Çünkü yazdığınız bilgiler gönder düğmesine tıklamadan bile kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilebilir.

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencimiz ve milli sporcumuz Muhammed Bilal Okay, Kosova'da düzenlenen U24 Dünya Muay Thai Şampiyonası'nda 71 kilogram kategorisinde dünya ikincisi oldu. Konuya ilişkin Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, "Ay yıldızı bayrağımızı uluslararası arenada gururla dalgalandıran ve bizlere büyük bir gurur yaşatan kıymetli öğrencimizi yürekten kutluyorum. Muhammed Bilal Okay'ın bu önemli başarısında emeği bulunan antrenörlerimize ve destek veren herkese teşekkür ediyor. Öğrencimize nice yeni başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: Doğan Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi.
1: Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur.
0: Adüe FM Radyo Dergisi.
2: Kamu spotu.
1: Sayın sürücüler, özellikle kırsal alanda otomobil ve kamyonet tarzı araçların dışında traktör ve motosikletlerde sürücü belgesiz kullanımda artış yaşandığı tespit edilmiştir. Ölümlü yaralanmayla trafik cezasından kurtulmanın en kolay yolu kurallara uymaktır. Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı.
0: Adüe FM'de canlı performans.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi Adüy 60, Kasım 2014 tarihinde Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı bünyesinde kurulumunu tamamlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde bulunan 60 cm ayna çaplı teleskopla Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu TÜBİTAK'ın Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemizin Akdeniz Üniversitesi ile birlikte yürüttüğü İkiz Çift Yıldızlar Asas Sayımı başlıklı 1001 projesi çalışılmıştır. Ayrıca Adüy 60 Gözlemevimiz aralarında Japonya, Güney Kore, Hindistan, Türkiye, Yunanistan, Finlandiya, Polonya, Almanya, İngiltere, İspanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika gibi farklı ülkelerin bulunduğu iki düzineden daha fazla optik teleskop ve Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın Swift uydusuyla evrendeki en yüksek kütleli kara deliklerden birinin dönme hızının 100 astronom ve astrofizikçi tarafından ortak çalışmalar yürütülerek çok yüksek çözünürlükte ölçülmesine katkı sağlamıştır. Adıyaman Üniversitesi Gözlemevi'nde hem bilimsel araştırmalarda kullanılmak üzere gözlem verileri elde edilmekte hem de popüler astronomi alanında Adıyaman'da bulunan ilk orta, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra Adıyaman halkının da astronomiye merakını giderecek popüler astronomi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Bu faaliyetler kapsamında öncelikli olarak talep dahilinde ilk, orta ve lise öğrencilerinin danışman öğretmenleriyle okul gezisi düzenlenmekte ve gözlemevini ziyaret etmektedirler.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Radyo FM. Kamu spotu. Plastik dünyada 400 yıl sürecek bir problem yaratıyor. Bu 16 kuşak eder. Plastiğin %91'i geri dönüştürülmüyor. Plastik üretilirken hava taşımacılığında kullanıldığı kadar fosil yakıt harcanıyor. Plastiklerin %99'u küresel ısınmaya neden oluyor. Deniz canlıları tehdit altında. Her yıl 1 milyon deniz kuşu ölüyor. Plastik yiyoruz. Balıkların dörtte birinin sindirim sisteminde plastik bulunuyor. Plastik içiyoruz. Musluk sularının %83'ü plastik içeriyor. Plastik soluyoruz. Mikroplastikler hava kirliliğine de yol açıyor. Bu spot başladığından beri dünya genelinde 3 milyon plastik torba ve şişe satıldı. Akdeniz'in plastiğinin çoğu Türkiye'den geliyor. Üreticiler, perakendeciler, tüketiciler. Adıyaman Üniversitesi olarak uyarıyoruz. Plastik atıklara dikkat edin, plastik ambalaj, poşet ve atıkları geri dönüşüme yollayın, dünyamıza ve çevremize sahip çıkın.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi Gıda Laboratuvarı. Gıda laboratuvarında bal, zeytinyağı, un ve unlu mamuller, süt ve süt ürünleriyle yem analizleri yapılmaktadır. Protein, yağ, kül, nem, asitlik, gluten, selüloz, hidroksimetil furfural, diastaz B, glikoz, fruktoz, sakkaroz gibi şeker analizleri yapılmaktadır. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: FM. Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adıyo FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden duyurulur. Üniversitemiz kütüphane inşaat çalışmaları nedeniyle Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesi giriş kapısı geçici olarak değiştirilmiştir. Hastane girişleri bu süreçte Gençlik Merkezi tarafındaki kapıdan sağlanmaktadır. Akademik ve idari personelimiz, öğrencilerimiz, hastalarımız ve ziyaretçilerimizin mağduriyet yaşamaması adına kamuoyuna saygıyla duyurulur. Adıyo FM Radyo Dergisi.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı alıyor. Serebral palsi onların hayata aktif katılmalarını zorlaştırsa da özel eğitim ve rehabilitasyon sayesinde birçok şeyi başarabilirler.
3: Yürüyebiliriz.
4: Yürütebiliriz.
5: Konuşabiliyoruz.
2: Erken teşhis ve doğru tedavi sayesinde daha neler neler yapabilirler. Yeter ki desteğinizle zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler.

radyodan dinleyin 95.3. İsterseniz, isterseniz dünyanın her yerinden, radyo.adıyaman.edu.tr

0: Karaman Üniversitesi Radyosu, Adüe FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri modern eğitim olanaklarının yanı sıra öğrencilerine yüksek yaşam kalitesi sunuyor. Kampüs alanları özenle düzenlenmiş yeşil alanlar ve çevre düzenlemeleriyle estetik ve güvenli bir ortam sağlıyor. Sahip olduğu teknolojik altyapısı ve uygulama laboratuvarlarıyla hem eğitim öğretim hem de akademik çalışmalar için en ideal ortamı sunan Adıyaman Üniversitesi, temizlik ve hijyen standartları yüksek yemekhanelerde öğrencilerin sağlıklı beslenmesine olanak tanıyor. Spor faaliyetleri için kapalı spor salonları, stadyum ve yüzme havuzu gibi tesisler kampüs yaşamını zenginleştiriyor. Adıyaman Üniversitesi kampüsleri eğitim, spor ve sosyal yaşamı bir araya getiren örnek bir üniversite ortamı sunuyor.
1: Adüe FM Radyo Dergisi.

0: kamu spotu.
1: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.

senden uzaktı, fark edilmez bir tuzaktı. Sana böylesi yasaktı, yapma dedim, yaptın gönül.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş tarafından 2026-2027 akademik yılına özel bir mesaj yayımlandı. Yayımlanan mesajda şu ifadelere yer verildi. Sevgili öğrencilerimiz, kıymetli akademisyenlerimiz ve değerli çalışma arkadaşlarım. Yeni bir akademik yıla başlamanın heyecanını ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Adıyaman Üniversitesi olarak temel önceliğimiz araştıran, sorgulayan, üreten, yeniliklere açık, ülkemizin geleceğine katkı sunan ve akademik bilgiyle donatılmış bireyler yetiştirmektir. Bu doğrultuda eğitimden araştırmaya, bilimsel üretimden sosyal ve kültürel gelişime kadar her alanda öğrencilerimizin destekçisi olmayı sürdüreceğiz. 2026-2027 akademik yılının öğrencilerimizin hedeflerine kararlılıkla ilerlediği, akademik ve idari personelimizin gayretleriyle üniversitemizin akademik niteliğini ve kurumsal kapasitesini daha ileriye taşıdığı, bilimsel çalışmaların ve başarıların artarak devam ettiği verimli bir yıl olmasını ümit ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle yeni akademik yılın üniversitemiz, şehrimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ediyor, tüm öğrencilerimize ve akademik idari personelimize sağlık, huzur ve başarılar diliyorum. Profesör Doktor Mehmet Keleş, Adıyaman Üniversitesi Rektörü.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

0: Kamu spotu.
1: Abla, tıbbı kazanmışım.
2: Aferin benim akıllı budağıma.
1: Evet ama mühendislik daha iyi.
3: Olur mu canım? Tıp bu tıp. Ötesi var mı?
1: Var abla, mühendislik işte.
2: Mühendislikmiş.
1: Abartma abla. Mühendis olmak kolay mı?
2: Hayat kurtarmak kolay mı?
1: İyi ama sen 2 sene okudun.
2: Ne olmuş okumuşsam? Dondururum.
1: Hayır olmaz abla ya.
2: Sen oku.
1: Sen oku.
2: Sen oku.
4: Sen oku. Sen de oku. Çünkü birini seçmek, diğerlerinden vazgeçmek. Her yıl binlerce üniversite öğrencisi kazandığı üniversiteyi bırakmak zorunda kalıyor. Gelin el ele verelim. Gençlerimiz kazandığı üniversiteyi kaybetmesin.

0: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Adıyaman Üniversitesi'nde 2026-2027 akademik yılı kapsamında düzenlenen ilk ders programında Terörsüz Türkiye Toplumsal Bütünleşme konusu ele alındı. Mustafa Vehbi Koç Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programa Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite akademik ve idari çalışanlarıyla çok sayıda öğrenci katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Adıyaman Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Bekir Kocadaş, Terörsüz Türkiye Toplumsal Bütünleşme başlıklı ilk dersi verdi. Profesör Doktor Kocadaş ders kapsamında toplumsal bütünleşme, toplumsal barış ve Türkiye'nin terörle mücadele sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kocadaş, toplumsal bütünleşmenin yalnızca güvenlik boyutuyla değil, eğitim, bilim, ekonomi ve sosyal yaşam gibi farklı alanlarla birlikte ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Programda konuşan Rektör Profesör Doktor Mehmet Keleş, bilimsel üretim ve araştırmaların toplumsal huzur ve kalkınma açısından önemine dikkat çekerek, terörsüz Türkiye demek sadece silahların susması değil, bilimsel araştırmaların ve araştırma geliştirme çalışmalarının artması, daha huzurlu ve güçlü bir Türkiye, daha çok istihdam ve daha müreffeh bir hayat demektir. Huzur ve güven ortamının güçlenmesiyle birlikte üniversitelerimizin bilimsel üretim kapasitesinin, gençlerimizin eğitim ve gelişim imkanlarının ve ülkenin kalkınma hedeflerinin daha da ileriye taşınacağına inanıyoruz, dedim. Program belge takdiminin ardından sona erdi.
1: Adüy FM Radyo Dergisi.

Sensizliğin son hazan, bakarken pencereden sonbahar, göreceksin beni. Başlamadan bitmiş, yeşermeden solmuş, gönlümün son heyecanı, tükenmiş son nefesi.

nasıl anlatayım içimdeki seni? Seni sana nasıl tarif edeyim? Bilemiyorum. Sadece sensizliğim ortak yalnızlığım. Gözlerim gözlerinde.

sigara bağımlılığı aynen alkol gibi, uyuşturucu gibi bir bağımlılıktır. Sigarayı iradesi olan her insan bırakamadığından, bağımlılığını sadece iradeyle açıklamak mümkün değildir. Siz de kendi irademle bırakamıyorum, profesyonel destek almak istiyorum, sigarayı bırakmakta geç bile kaldım, eşim, ailem de çok istiyor diyorsanız, 171 sigara bırakma hattını arayıp, randevunuzu alıp, Sağlıklı Hayat Merkezi Sigara Bıraktırma Polikliniğine başvurabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi olarak bağımlılıkla mücadele programlarını destekliyoruz. Sigarayı bırak, hayatı bırakma.

Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüy FM Radyo Dergisi. Milli Teknoloji Hamlesi'nin heyecanı Adıyaman'da devam ediyor. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Keleş, üniversite stadyumunda gerçekleştirilen Teknofest 2026 İleri Otonom Sistemleri Tasarım ve Operasyon Yarışması kapsamında yarışmacı gençlerin standlarını ziyaret ederek geliştirdikleri projeleri yakından inceledi. Konuya ilişkin Rektör Keleş, günümüzde ülkelerin kalkınma gücünü belirleyen en önemli unsurlardan biri yeni teknolojiler geliştirebilme ve bunları katma değere dönüştürebilme kapasitesidir. Bu nedenle gençlerimizin yalnızca teknolojiyi takip eden değil, yeni fikirler geliştiren, tasarlayan ve üreten bireyler olarak yetişmesini son derece önemsiyoruz. Yarışmada sergiledikleri azim, üretkenlik ve heyecan bizleri memnun ederken, ortaya koydukları çalışmaların gelecekte daha büyük başarılara vesile olacağına inanıyorum ifadelerini kullandı. Adüy FM Radyo Dergisi.

0: sen, saçlarına yar değişmem. Kimseye asla sen kadar başka, canımdan fazla sevmedim.
1: Adıyaman Üniversitesi Radyosu, Adüyo FM.

0: Radyo FM. Kamu spotu.
1: Bir tane sigara içmeden imkanı yok, ayılamıyorum.
2: Bıraktığımdan beri çok daha zinde kalkıyorum.
3: Benim de bir masrafım bu var.
4: Benim de günde 10 lira bağışla okuttuğum bir öğrencim var.
5: Yani bu yaştan sonra sigarayı bıraksam mı? Ne fark eder?
6: Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder?
7: Bir kere bıraktım. Sonra tekrar başladım.
8: Tekrar tekrar denedim. En sonunda başardım. Tam 10 yıldır ağzıma sürmüyorum.
9: Sigarayı bırak. Hayatı bırakma. Bırakabilirsin.org.